Değerli ortaokul müdürüm, değerli ilkokul müdürüm diyerek başlamak istiyorum. Ve siz ortaokul, liseden gelen, ilkokuldan gelen değerli öğretmenlerimiz...